0: Sinan ne oldu?
1: Suuk otulmaydı.
0: Ha?
1: Suuk otulmaydı hazır.
0: Otulur mu dedi?
1: Kıyın çoğun boğan daydaysın. Kıyın böyle traktör. Sen yıldan yılga çoğun ayık belasın bu. Bilip cazsın mı sonra? Balanın kışkene kezinde sabi biz üçün kuanır. Akırın akırın çoğayan jaksı. Çoğun azamat bulasın, köp jumıs isteysin, traktörü daydaysın, atka da minesin, okuysun, jaksı okusun, kadir bulasın koğumga. Kadir boğan jaksı mı?
0: Akış.
1: Bastık boğan jaksı mı? Jaksı de.
0: Men kınaşkın boldusa.
1: Kınaşka? Ne kınaşkan bar? Әкесе сенің атаның тілін алып жүр, мақұл ма? Жақсы жігіт боламын деп. Содырлық қылмай, көтер атақ енді тұрмақты үйтпе, ұят болады кісілерді. Өзіңе түсіп кетті. Ей, ақыл.

0: للي بقى العرس ده. Peki bir güzel kulaktan sen dışta. Art naylan diyelim. Tart, seni tart. Tart, tevk tut, tart. İşte sırtına kırdı, çal dağı anadan hili bal. Az koşul ve tüceğinden.
1: 生活在高寒地区，马对于哈萨克人来说，就像牦牛对于藏北牧民一样，能提供高山和热带。过去每年大雪封山后，牧民们都是靠喝马奶子、吃马肉，熬过漫长的冬季。爷爷认为这也是成人礼的一刻。
0: Anda soğuk var mı?
2: Var.

0: Ana canı çıktı, ana öldü, ana yedi yemeği. Toy dedin, üstünde cılpı soyadı. Senin böyle beş yumayla yetim kişiler dört kereyiz, ananın yetim kişileriniz. Sizlerge kabak kasap tartanız, yedi yetim sizler.
1: Ayağımız battı. Ayağımız battı.
0: Ayağım uzladı mı?
2: Abi.